Asıl katam da bir küs salat. Atalarımın yolu yolda bir küs salışka salıştan dadım. On yaşımdan başlayıp bir küs salışka kısırıp atam bir küs salgan diye içip yürüyüren geldi.

0: 父亲轻松地让他的鹰捕到了假猎物。接下来该莫尔莎买买提来寻他的新鹰了。
1: Albalandığım bürkütü yanı bürküt. Hani gövrek götürüş gerek. Gövrek kolga alıp götürüp. Ama anday kılgandan kiyin anan al üyesi bunday yoğuş yutta bir kişiye üstüş.
2: Öyle lan kirlikken öldürmez dışarı vermez bayvan.